0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Şöyle ses ayarlarımı da yaptıktan sonra

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Ben dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Yine fevkaladenin fevkinde, güzel mi güzel, özel mi özel, enerji dolu bir program sizleri beklerken dilerim sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir diyerek, böyle coşkumuza coşku katarak, hareketli müziklerle pazarımızı şenlendirerek güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Değerli dinleyenlerim, bu pazarda şöyle müziğin de enerjisine kapılarak, hareketlenerek konuşabilirsem inşallah

Anlamını bilmiyorum ama dilerim güzel şeylerden bahsediyordur diyerek şöyle Arapça güzel müziklerle devam ediyoruz. Böyle internasyonel bir program olsun istiyorum. Vallahi bu müziklerde de nasıl oturduğumuz yerde durulur onu bilemedim. Kendimle savaş veriyorum şu an.

Vallahi savaşmayın, kalkın oynayın sevgili dostlar. Oturmayın yerlerinizde. Şöyle iki çalkalayın, iki dönün, bir enerjiniz değişsin, bir auranız genişlesin, coşun, coşturun diyerek değerli dinleyenlerim, bu haftada, bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Saatlerimiz 15-18'i gösterirken birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor. Dolayısıyla neşenize neşe katmak niyetiyle bir pazar geçireceğiz inşallah. Hep birlikte coşarak, oynayarak, koşarak.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikleri bana iletebilirsiniz. Şöyle coşkulu mu coşkulu enerjik müziklerle devam ederken aslında sizlere hazırladığım bir sürü müzik var ama vallahi bu müziğin frekansından, ritminden çıkamadım. Her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi yine böyle spontan bir program olacak. Artık niyette değil de kısmette ne varsa onu yaşayacağız.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.26'yı gösterirken Blok 3'ten dinledik. Çok güzel gülüyorsun. Sırada Blok 3 yöne var. Sebebi yar. Şu iki şarkı benim son hafta mı diyeyim, son günlerde diyeyim, favorim oldu. Böyle telefonuma da favoriler arasına kaydettiğim. Uzun zamandır böyle slow müzikler de dinlemiyordum ama arada bir iyi oluyor. Böyle arabesk takılıyoruz, canımızı yakıyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz. Sonra diyoruz ki çektir et. Çektir et, boş ver diyorsun. Bir de öbür taraftan bakalım diyorsun. Hareketlenelim, bereketlenelim diyorsun. Gelsin önce şarkı.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, dediğim gibi hüzünlenmek de güzel bazen ya. Her zaman olmasa da bazen hüzünlenmekten bile insan keyif alır mı? Ben alıyorum. Ciddi söylüyorum, böyle hüzünlenmek de güzel. Kendi başına olmak da güzel. Ağlamak da güzel, gülmek de güzel. Öyle de güzel, böyle de güzel hayat sevgili dostlar. Var olduğumuz sürece her şekilde güzel

Eğer güzel göremiyorsanız, güzel bakamıyorsanız, bakış açınızı değiştirin, başka yönlerden bakın, farklı yönlere gidin. Mutlaka güzel bir yeri göreceksiniz.

0: Değerli dinleyenlerim, bazen başımıza bir şeyler gelir olumsuz. Biz o an zannederiz ki ah böyle olmasaydı, öyle olmasaydı falan diye negatif duygulara gireriz. Bize kötü gelenlerin sonradan ne kadar güzellik getireceğini o an göremesek de inanın, başınıza gelen her kötü şeyin içinde bir güzellik saklı.
1: Son sigaram ve senle son cümlesin.

Sevgili dostlar, 1.32 dakikayı geride bırakmışken Poji'den dinliyoruz. Uyuyamadım değil mi diyor. Belki hala uyuyanlarınız vardır aranızda. Bilmiyorum, pazar günleri böyle. Pazar günleri genelde çoğu insanın evde olduğu, böyle daha çok sakin sakin geçirdiği, kimine göre neye göre diye diyebiliriz tabii ki, bana göre çok ders. Dediğim gibi herkesin hayatı kendine özel. Ne diyoruz? Hatırlatmasam olmaz. Hatırlamakta fayda görüyorum. Memento mori diyoruz. Ölümlü olduğunu hatırla.

Değerli dinleyenlerim, radyolarını henüz açanlar için ben tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777. Arada bir böyle derin derin deyip nefesler alıyorum. Malumunuz bugün pazar. Şair, bir tane şairin şiiri vardı. Bugün pazar, yine İbrahim Sadri'nin de ama sözleri şu an aklıma gelmiyor. Buraya gelince yorulduğumu hissediyorum. Oturunca dinleniyorum, yemin ediyorum sizlerle acayip bir şey oluyor. Hem şarj oluyorum hem hareketleniyorum. Yani ikisini bir anda, iki keyfi bir anda yaşıyorum. Hem enerji doluyorum hem dinleniyorum. Böyle bir muhteşem bir duygu içerisindeyim. Tabii ki pazar günlerinin sporunu da yaptık. Altı kat merdivenin hakkını da verdik. Oturduk koltuğa. Allah nefesimize kuvvet, çeneme kuvvet diyerek.

0: Ah be Manolya diyebilseydim iyiydi. Burak Bulut'tan dinledik. Ah be Manolya.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı saatler.
0: Şimdi çıkmaz bir sokakta Büken Semince eşliğinde dinliyoruz. Dediğim gibi sevgili dostlar, şarkında dediği gibi, değerli dinleyenlerim, öyle insanlar var ki, insan denir mi bilmiyorum ama, kendilerine saygısı yok, yanındakine saygısı yok, karşısındakine saygısı yok, bir duruşu yok, bir karakteri yok, prensipleri yok, ilkeleri yok, öyle gelmiş böyle gidiyor, utanması yok, sıkılması yok. Vallahi böyleleri de var.

Bazen insan der ya, bu kadar da olmaz dersin. Oluyor, yemin ediyorum oluyor. Bu kadarı da yapmaz dersin, yapıyorlar. Dolayısıyla ne diyoruz? İnsanın olduğu her yerde her türlü davranışla maruz kalabiliriz. Ben şaşırmasam da arada bir şaşırıyorum ya, yine de şaşırıyorum. Diyorum ki Leyla insandır yapar diyorum ama yine de uğradığım bir sürü hayal kırıklıklarım var. Sizler gibi, herkes gibi.

Sevgili dostlar, ne çok şeyi hiç bitmeyecekmiş gibi yaşıyoruz, değil mi? Bir mevsim daha geçiyor ömrümüzden. Ağustos da çekiyor gidiyor şimdi. Usulca giderken Ağustos. Ağustos bavulunu topluyor. Eylül'ün ayak sesleri koridorda. Ömür biraz da daha vakit var derken geçen zaman galiba.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, saatlerimiz 15.41'i gösterirken yeterince hüzünlendik mi, üzüldük büzüldük mü bilmiyorum ama yani bunlar bir tık daha yani çok hüzünlendirici damar değil yani. Ben uzun zamandır herhalde böyle damar şarkılar falan da dinlemeyeli epey oldu. Çok da tercih etmem. Bazen de dinliyorum canım, denk gelir şey yani, ruh halime göre değişiyor. Daha çok böyle bazen arabeskim, böyle Allah'ım böyle can atıcı. Tabii bir de nerede, hangi duygu boyutunda olduğunuzla da alakalı bir şey. Aşk acısı çekiyorsanız sizi daha çok etkiler, ya da ayrılık acısı, ya da seviyorsanız, özlem varsa, bu duygulara sahipseniz her şarkının bir başka anlamda, bir başka duyguda dinleyebilirsiniz. Bazen de ne dinlerseniz dinleyin, hiçbir şey olmaz nötürseniz. Dolayısıyla böyle arka arkaya slow şarkılar gelmişken yeterince hüzünlendik diye düşünüyorum. Yeter yani. Bu kadar yeter. Biraz da cırsalım, koşalım değil mi? Her duyguya. Bazen değerli dinleyenlerim, duygu zehirlenmesi yaşıyorum. Ciddi söylüyorum. Yani onca dinlediğim müzikten sonra psikolojim bozuluyor. Duygu zehirlenmesi yaşıyorum. Bir coşuyorum, bir koşuyorum. 80 bin duygunun içine girip çıkıyorum. Ben de değilim. Zaten şu ara tam bir kendimi yeniden keşfetme, tanıma, bir gerçekten çok daha farklı bir Leyla ile yaşama boyutundayım. Çok da hoşuma gitti bu benim, yani yeni Leyla'yı çok sevdim açıkçası. Yani eskiyi gömdük yeniye, hoş geldin derken, hoş geldin diye bir şarkı var mıydı Leyla ile ilgili, bir de onu bulayım bakalım. Hoş geldin Leyla'm diye var mıydı bir şarkı? Bilenleriniz varsa hemen bana hatırlatsın. Hoşça kal Leyla var ama hoş geldin Leyla var mı? Hoş geldin gönlümün efendisi falan var ama hoş geldin Leyla yok. Niye hoş geldin Leyla yok? Bir jingle çalalım oradan hoş geldinle. Bari bana bir doping olsun.

Ver gazı Leyla'm, ver, yine sen sana ver. Sen sana iyi bak diyorum Leyla'm diyorum. Yani bakın, size sizden fazla yardım edebilecek kimse yok gerçekten. En çok kendinizi kendiniz sevebilirsiniz. Onu başkalarının rızasına, keyfine, vicdanına, merhametine bırakmayın kendi sevginizi. Kendi coşkunuzda gerekirse kendiniz verin. Kendi gazında kalk Leyla diyorum, bak vallahi emir komutayla. Hadi kız diyorum, sen yaparsın diyorum. Bunu da becerirsin, onun altından da kalkarsın diyerek kendimi gazlıyorum. Çok işe yarıyor. Bence siz de deneyin diyorum sevgili dostlar.

0: Değerli dinleyenlerim, geçen hafta da sizlerle paylaştığım bir şey vardı. Hani eski Leyla'ya bay bay, yeni Leyla'ya hay hay derken, gerçekten etrafımdakilerin böyle kaç yıllar sonra bütün arkadaşlarımı şoka uğratmış bir vaziyetteyim. Ciddi söylüyorum, samimiyetle söylüyorum. Ama bazı ne yaptığımla ilgili örnekleri buradan veremiyorum. Bilenler biliyor, etrafımdakiler böyle ağız açık falan, Leyla bu sen misin falan derken böyle mi yapabilir? Vallahi çok güzel oluyor. Bir şöyle bir resetleyin kendinizi. Gerçekten yani hayat uçup giderken nelere geç kaldık, nelere boş şeylere zaman ayırdık, kendimize ne kadar değer verdik, vermedik, neyin peşinden koştuk, nerede geride kaldık. Bilmiyorum, benim de kendi kendine olan bir şey. Bir yeni bir ruh hali geldi bana. Böyle yeni bir resetlendim. Vallahi seve seve resetlendim yani.
1: Ne sandın? Belki utandın.

Vallahi Allah özene bözene yaratmış. Şöyle bir su içme vaktim gelmiş, sanki çatallandı gibi sesim. Oyuncunun ismini de hatırlayamadım ama güzel bir dizi tavsiye ederim diyorum.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, vallahi arabeskten kaçarken arabeskin kucağına ocağına düştük ve yavrum derken Orhan babam da yani dinlenmez mi ya? O kadar güzel şimdi. Dünya dönüyordan sonra aklım takıldı. Niye takılmıyor ki? Bu akıl işte Allah'ım. Olmayacak şeylere de takıyoruz. Takmadıklarımız yok. Annem aklıma geldi. Ne yapıyoruz? Kafamıza tokadan başka bir şey takmıyoruz. Şapkadan başka hiçbir şey takmıyoruz. Ama Orhan babam da diyor ki

Sevgili dostlar, saatlerimiz 15.57'yi gösterirken Orhan Gencebay'dan dinliyoruz. Aklım takıldı. Kimler nerelere takık acaba bilmiyorum ama takan takana, takılan takılana, takılmayan takılmayana, takmayın ne olursa olsun. Taktıklarınız da sizi takmıyordur belki diyerek takıntılı bir program olmadan önce. Vallahi biraz sonra yine sizlerle paylaşacak güzel şeylerim var. Neler kaynatacağız daha 16'daki yayında. Dolayısıyla yaklaşık 1,5 dakika sonra haberlere bağlanıyoruz. Dolayısıyla müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Dede Salmon'da kalın. Dede Salmon stüdyosunda ben yine sizlerle buradan birlikte coşmaya, koşmaya, eğlenmeye, değişmeye, dönüşmeye devam edeceğiz. Saat 16'da haberler var. Haberlerden sonra tekrar ben buradayım. Radyolarınızın frekansıyla oynamayın.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden tekrar beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Detis Helmont Radyosu'ndan, Detis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bah. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor değerli dinleyenlerim. Birbirinden özel, güzel şarkılarla, sizden gelen isteklerle, güzel bir saat geçirmek dileğiyle programımıza Mesut Dağlı ile başladık. Sus da Leyla'm duymasınlar. İşim bu, susamam, konuşmam. Şarkıyla tam dersine bir Leyla'yla. Yine Hasan bu... Hasanlara da selam olsun diyelim. Hasan diye tanıdığın var mı? Vardı. Hasan deyince benim aklıma küçükken, yani küçücükken, daha çocukken bir köyde bir bakkalımız vardı, Hasan amca. O aklıma geldi. Doğru, bir de komşum vardı. Selam olsun herkese. Yani Hasan'ı da Hasan diye okudum ya. Neyse, böyle türkülerle başladık birazdan. Ben de bana şaşkınım. Elim başka yere gidiyor, gözüm başka yere kayıyor, dilim başka şeyler söylüyor. Bu yeni versiyona henüz vücudum adapte olamadı herhalde bir şekilde böyle. Ben bana yetişemezken, bakın sizlerle güzel şeyler paylaşacağım birazdan. Size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, bu pazarda yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şöyle şarkılara da, listeye bir göz atarken demin tam arabeskin göbeğine düşmüştük. Hangisiydi? Haberlere bağlanmadan önce Müslüm Gürses küskünüm diyordu.

Biraz da buradan devam edelim değerli dinleyenlerim. Birçok kişi, birçok radyo dinleyenim ben arabeski çok sevdiğini biliyorum. Çok da ısrar var arabesk üzerine ama fazla da ciğerlerimiz sökülmesin diye fazla fazla dalmıyoruz. Ama şöyle sizlere karışık bir mix hazırladım. Müslüm Gürses diyor ki küskünüm diyor.

Sevgili dostlar, küsmek demişken bugün bir arkadaşımla da sabah muhabbetinde konuşuyorduk. Sanırım ben küsmeyi bıraktım artık herhalde. Küsmemeye karar verdim hiç kimseye. Sınır koyabilirim, her şeyi yapabilirim ama hiç kimseye küsmemeye karar verdim. Şu geri kalan ömrümde, şu biricik ömrümde kimselere küsmemeyi düşünüyorum.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, şöyle bir arada şöyle bir astrolojiye bir göz atayım dedim. Koçu ne bekliyormuş yükselen ve koçları? Bakın, 24 Ağustos haftası yükselen koç ve koçlara kısaca özeti, planlar başka, olanlar başkaymış. Haydi bakalım diyor, hayırlısı en güzeli kolaylıkla gelsin, her şeyin kolayını dileyin sevgili dostlar. Her zaman kolaylıkla, her şeyin kolayıyla bir şey öğrenmek istiyorsanız da canınız yanmadan, üzülmeden öğrenin diyerek sizlerle paylaşmıştım. Önceden çok güç dilerdim. Allah'ım bana güç verdi. Hiç güç müç dilemiyorum artık. Ne dilersem bir şey istediğimde her zaman diyorum ki Allah'ım bana kolaylıkla ver. Her şeyin kolaylıkla gelsin, kolaylıkla olsun diye. Kolay şeylerle karşılaşırsınız. Mevlana'nın dediği gibi dünya aleminde bin bir çeşit ihtimal vardır ve siz onu neyi dillendirirseniz hayatınıza onu çekersiniz. Dolayısıyla gül düşünürsen gülistan olursun, diken düşünürsen dikenlik olursun diyor. Biz de sözlerimize dikkat ederek, güzel konuşarak, güzel düşünerek güzel şeylerin olmasını diliyoruz. Ve sevgili dostlar, Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza bağlanabilirsiniz. Şimdiki dinlemekte olduğunuz şarkı Ankara Ekosmuş, bu şarkı sana yokluğuna diye. Vallahi yapay zekanın da çıkarmadığı hiçbir şey yok. Bu da yapay mı gerçek mi onu da bilmiyorum ama güzelse gelsin.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim. Bir pazar daha Leyla'lı saatlerin sonuna geldim. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Ebru Gündeş ile kapatıyoruz programımı. Uzun zamandır da yayınlamadım sanırım Çingenem. Her zaman popülerliğini koruyan bir şarkı. Ve sizlere söylediğim gibi değerli dinleyenlerim, sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden, huzur sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Sizi önemseyen insanlara da değer vermeyi unutmayın. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın. İyi pazarlar diliyorum. Hoşça kalın.

Yakışmaz bir sokağa benzedi gömlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin?

Hayırlı akşamlar sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar'a hoş geldiniz. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımızdan buradan kucak dolu selamlar derken şu anda orada da canlı yayınımız devam ediyor. Evet evet, Türkiye'den ve dünyanın her yöresinden izlenen arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken, evet şöyle bir bakıyoruz ki Ferdi babamızın parçasını çaldık. Yani gerçekten eski parçalardan bir tanesi, böyle solmayan hayatta diyoruz. Evet bakalım, şöyle bakıyoruz. Şaban Yavaş arkadaşımız katılmış. Ona çok çok çok teşekkür ederken ve bütün arkadaşlara buradan kucak dolu selamlar derken hemen parçalarımızı sırasıyla çalalım diyoruz. Ve şu anda bir bakıyoruz, Orhan babamız geliyor. Orhan babamız da ne diyormuş? Kaderin oyunu diyor. Gerçekten böyle kaderin oyunu var mı? Olmaz mı diyoruz? Gerçekten olmaz olur mu yani? Olmaz olur mu? Evet, TikTok arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken yayınımız Türkiye saatiyle 27'den Avrupa saatiyle 19'a kadar buradayız diyoruz. Geriye bir yere kaybolmuyorsunuz.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler devam ederken sevgili dostlarımız, sizlere de buradan kucak dolu selamlar derken, evet Celo, evet Celo arkadaşımız, teşekkürler. Bu parçayı da, sıradaki parçayı sana göndereyim ama böyle neler olduğunu bilemiyorum ama şöyle bir Karadeniz türküsünü şey gönderirim. Evet, şöyle bir bakıyorum sağ tarafta bilgisayardan. Murat Aslan, evet, Giresun'dan karışık bir parçalardan bir tanesi. Paşam gibi paşam diyor. Gerçekten böyle paşalar var mı yani? Olmaz olur mu yani? Evet, şöyle bir bakıyoruz. Şöyle bir telefona, bir tablete bakıyoruz. Yani yazanları şöyle tam olarak okumak istiyorum ama bazen de göremiyorum böyle uzaktan olduğu için. Ama şöyle telefonda görüyoruz. Evet, telefonlar da gelebiliyor. Şu an bakıyoruz. Vallahi şöyle güzel parçalar istiyorlarmış, yazıyorlarmış. Hemen de biz de ne yapalım sevgili dostlarımız? Hepinize hayırlı akşamlar derken Neşeli Pazar devam ediyor. Murat Aslan geliyor. Gelsin bakayım. Şöyle bir Karadeniz türküsü.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler devam ederken sevgili dostlarımız Paşa Gibi Paşa Murat Aslan'dan dinledik sevgili dostlarımız. Güzel parçalarla devam ederken. Evet Samriye Akgün arkadaşımız teşekkürler katıldığı için. Mehmet arkadaşımız katıldığı için teşekkürler TikTok'ta arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken. Evet sıradaki parçamız da şöyle bir rahmetli Müslüm babamız. Evet Müslüm Gürses'le Mine Koşan. Valla diyetlerden bir tanesini çalacağız. Hangi parçası sevdim diyor. Gerçekten böyle hayat sevilir mi? Sevilmez olur mu yani gerçekten hayat böyle sevilmez olur mu diyoruz. Saatlerimize bakıyoruz tam 20 dakikamızı geride bırakmıştık vallahi gerçek gibi. Su gibi geçiyor ama biz de hemen arabesk krallarından bir tanesi Müslüm babamızdan gelsin. Sevdim diyor. Gerçekten hayat böyle sevdim mi diyor. Gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Müslüm babamızın gençlik zamanı mı desek? Öyle bir şey, bir parçası. Sesi de bazen ses tonu da değişik gelmiyor böyle gerçekten. Evet, sevdim dedi. Geçen güzel parçalardan bir tanesiydi. Mine Koşan'la beraber söylemişti. Evet sevgili dostlarımız, katılan arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken şöyle bir bakıyoruz. Avrupa'daki hava durumları böyle bir orta seviyeli, yani sonbahara doğru gidiyoruz ama. Evet karamız, evet karamızla teşekkürler derken merhaba Sinan, merhaba mı? Merhaba. Evet, şöyle bir yazılar bazen uzaktan geç görebiliyorum. Mehmet dayı arkadaşımız selamlar derken. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Neler geliyor sıradaki parçalarımızdan bakıyoruz. Saatlerimize şöyle bir uzun bir 20-25 dakikayı geride bırakmışık. Evet, şöyle bir bakalım. Nevin Akkan. Akkan'dan geliyor güzel bir parça. Böyle güzel bir parçalar var mı? Olmaz mı yani gerçek? Güle güle git diyor ama biz gitmeye gerek yok kısa gösteririz. Daha bizim zamanımız var. Yaklaşık şöyle 1,5 saatimiz var. Yaklaşık 1,5 saattir program yapacağız. Sizler de buradan sizlere bol bol müzikler, arabeskler dinletmeye devam edeceğiz. Evet şöyle bakalım. Gelsin bakayım Nevin arkadaşımız. Nevin

Evet, güle güle getirdik güzel parçaydı sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle hayat böyle mi olmaz olur mu yani gerçekten? Şöyle ses tonlarımıza bazen Allah kısalım şöyle ses tonumuza. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, Zero arkadaşımız Mehmet dayı, teşekkürler sana güzel bir parça çalacağım. Nereden katıldığını yazabilirsen memnun olurum diyoruz. Evet, sıradaki parçamız Sibel Can'dan gelsin sana Mehmet dayı. Hangi parçası? Dertli dertli diyor. Gerçekten hayat dertli mi? Olmaz mı yani gerçekten? Hayat böyle dertli olmaz mı? Hayatın derdi bitmez. Dünya böyle döndükçe dert de bitmez, elman da bitmez. Ertunç, teşekkürler getirerek katılan için. Tercüç,

0: dörtlü. Neşeli saatler.
1: Dertli dertli dedik, Mehmet Dayı'ya gönderdik sevgili ustamız. Evet, istek hatlarımızı unutuyoruz. Vallahi gerçekten böyle istek hatlarımızı TikTok'a takılınca istek hatlarımızı unutmuş oluyoruz. Evet, yurt dışından arayan dinleyicilerimiz, yurt dışından ve Türkiye'den arayan dinleyicilerimiz, telefon numaramız, evet, Türkiye'den arayanlar 0031 653 2050 46'ya WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Evet, sadece WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Buradan da hemen sizin isteklerinizi göndererek. Evet, sadece yurt Avrupa üzerinden arayanlarda 06-53-20-50-46'ya da isteklerinizi yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. Bakıyoruz bakalım şu an istek var mı? Var, evet, bir istek var, gelmiş şu anda hemen sıradaki parçamıza. Armağan edelim bakalım kimlere gelsin diyoruz. Şöyle bir bakıyoruz sıradaki parçamız. Bir tarafta gelen Müslüm babamız var. Bir tarafta da Hakkı Bulut var. Hakkı Bulut'un bir parçasını dinleyelim o zaman. Neden ayrılık diyor. Sakın ayrılmayın yani. Ayrılık hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir şeye yaramaz sevgili ustamız. Hayatımızda ayrılık şöyle bir köşeye bırakın diyoruz. Hakkı Bulut gelsin bakayım. Ayrılık parçasından.

0: saatler.
1: Vallahi gerçekten de Hakkı Bulut var mı yani? Hakkı Bulut'un güzel parçası. Neden ayrılık? Gerçekten böyle ayrılık oluyor mu yani? Vallahi. Ben bilmem yani, gerçek sevdi olsamız. Ayrılık hayattan daha en kötülerden bir tanesi. Kimseye ayrılık denilmeyi. Gerçekten böyle hayat bu. Şu gördüğünüz şu stüdyo yani, her pazar günü buradayım yani sevgili dostlar. Her pazar günü. Bir haftalık çalışmadan da stresi böyle bir atıyoruz ki ne? Müzik çalarak. Şurada apolyoları biliyorsunuz da ya, sağ sözlerine. Son sesini de açıyorum ya. Gerçekten böyle. E bak bakalım şöyle bir gene bir Karadeniz mi yok mı bakakmam şöyle sevgili dostlarımız. Evet, kahverengi gözlüm geliyor. Gerçekten duyasal düet parçalardan bir tanesi. Kimlerin, evet kimlerin gözleri kahverengi. Kimlerin sevgi. Evet arkadaşlar, beğeni bekliyoruz. Beğeninizi bekliyoruz. Gelsin bakayım, kahverengi gözlüm diyoruz.

Vallahi gerçekten böyle kaybedin gözlerim derken ama biraz evet istek var dedik ama. Değil mi sevgili sabır? İstek var dedik ama unuttuk gerçekten. Kim nereye gönderdi? Şöyle bir bakayım ben WhatsApp'tan arkadaşımıza bir bakalım kim yazmış. Selma Hanım yazmış. Merhaba Murat abi demiş. Tosturuyorsun demiş. Gerçekten böyle. Tosturmak olur mu yani gerçekten? Siz de bizi dinlediğiniz için, biz de sizleri yayın yapmak için böyle elimden geleni yani Selma Hanım'a teşekkürler derken TikTok'ta beni şu an canlı olarak dinliyor, görüyorsan biliyorsunuz, görüyorum burada sonra paneller, bilgisayarlar nasıl bir sağdan bir sola bir soldan sağa derken evet Selma Hanım'a sıradaki parçayı hangi parçayı gönderelim o zaman şöyle bir bakalım. Evet şöyle bir bakıyorum. Hangi parçaya hazırlanacak? Sırasıyla bir bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler devam ederken biraz evvel Selma Hanım'ın isteğini gönderdik. Çal ustam çamardan olsun derken böyle damardan olarak gerçekten böyle güzel parçalar var mı? Olmaz mı yani? Neşeli Pazar'da olmaz olurken. Evet şu anda rahmetli Bergen'den de dinleyelim özü ben. Son 16 dakikamız kalmış birinci saatimizin bitmesine. Evet ikinci saatte de devam edeceğiz böyle sevgili dostlarımız. Evet TikTok'ta arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken Bergen'den geliyor sizlere. Harbagim bu Bergen'den hepinize gelsin diyoruz. Parçanın adı söylemiyorum. Parçanın adı sürpriz olsun. Gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, neşeli saatler derken sevgili dostlarımız, yani birinci saatimizde neredeyse az dakikasın, bir dakika sonra haberlere bağlanacağız. Evet, TikTok arkadaşlarımız yayınımız devam ediyor. Evet, neşeli pazar, haberlerden sonra tekrar buradayız diyoruz. Bir yere kaybolmuyorsunuz, sizlerle şöyle fon müziğinden devam ediyoruz.

0: Alem onu dinliyor. O Neşeli Pazar. Neşeli Pazar. Neşeli Pazar.
1: Evet, alem onu dinliyor. Gerçekten neşelerimize, pazarımıza sözümüz yok diyoruz. Yaklaşık şöyle 27 sene mi oldu, 26 sene mi oldu? 24 seneymiş yani. 2022'den beri yaptığımız 24 sene olmuş sevgili dostlarımız. Neşeli Pazar bomba gibi parçalardan devam ediyor. 24 senemizi şurada vermiştik yani. Gerçekten hayatta 24 sene direkt olay yani. Evet, batsın dünya derken Orhan babamızdan, dünya batmaz, dünya böyle döner, ömür gelir, ömür biter. Atalarda kalan bir söz var, bir kelime var ki sevgili dostlarımız. Esnafın biri söylemiş, bir gün yine zarar ettik diye. Böyle de devamlı sevimli söylermiş, böyle yan komşusuna. Yanındaki esnaf arkadaşına söylemiş. Bu arkadaşlar demiş ki ne? Bir gün biz dükkanı kapatalım demişler. Bu kelimeyi tekrar söyleyecek mi? Bir gün gene zarar ettik diye söyleyecek mi? Ya böyle 3-4 arkadaş gene dükkanı bir gün kapatmışlar. Gene sormuşlar arkadaşa. Arkadaş gene demiş. Bir gün gene zarar ettik diyor. Arkadaşlar demiş ki ne? Biz üçümüz kapattık. Sen tek açtın. Gene bir gün zarar ettik diyorsun. Arkadaşlar demiş ki ömürden zarar ettik diyor. Ömürden. Ha, ömür gittikçe, şu 24 saat gittikçe ömürden zarar ediyoruz. Gerçekten biz de burada biliyorsunuz bir haftalık stresi burada atmak için ömürden ömür gidiyor gerçekten. Hayatta böyle. Ne yapalım? Şöyle bir karpuz kestik bal çıktı diyor. Gerçekten böyle karpuz keserken karpuz senesine geçmiş o zaman. Gelsin bakayım. Karpuz gibi parça.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saat'la devam ederken karpuz kezdik, kırmızı çıktı dedik. Gerçekten böyle karpuzların içi şöyle bir güzel olgun olursa lezzetine doyulmaz sevgili dostlarımız, lezzetine doyulmaz derken hemen şöyle bir bakıyoruz. Avşar Bey, teşekkürler kendine. Evet, sıradaki parçamızı kendine arm edelim o zaman. Üstür adımda yazılmış. Evet, şöyle herkese buradan. Evet, Araplardan da dinliyor. Araplardan teşekkürler. Arabistan'dan da mı dinleniyoruz? Böylece Arap yazıları var yani sevgili dostumuz. Evet, şöyle bir bakayım. İdo arkadaşımız selamlar demiş. Merhaba Murat abi demiş. O zaman ben ne yapıyorum? Sıradaki parçayı İdo arkadaşımıza çalıyoruz. Özellikle bu parçayı Mazur Ersoy'dan geliyor. Sevemedim kara gözlüm diyor. Gerçekten böylese insan sevilir mi? Sevilmez mi yani? Türküler, neşeler, çarklar hepsi nerede olur? Neşeli pazarda olur. Evet, TikTok'ta da diye unutmuyorsunuz. TikTok'ta da biz de şöyle programlar devam ediyoruz. Vallahi tam 20 dakika böyle geride bakmıştık 2. saatimizin. Gelsin bakayım, sevemedim kara gözlüm diyor.

0: saatler.
1: Evet, sevmedim kara gözlüm dedi. Mazeret ev sözden dinleyerek sevdi olsamız. Gerçekten hayatta böyle sevemeyenler var mı? Olmaz olur mu yani gerçekten? Olmaz olur mu yani? Evet, şimdi de ne demiştik? Haberler dinlemiştik. Şu an Hollanda'da 22 derece sıcaklık olacakmış yarın. Yarın özellikle. Ne yapıyoruz? Şöyle bir bakıyorum ki de 25 dakikayı geride bırakmışım birinci, ikinci saatinde. Yani su gibi geçti saatlerimiz. Devamlı yapmak istiyorum ama elimden geldiği kadar bakın yakında belki TikTok'ta her gün yapmayı düşünüyor ama yani şöyle böyle stüdyo lazım. Aynı bura gibi yani buradaki stüdyo gibi stüdyo lazım ki de yani şöyle görünsün bak az biraz çevireyim sizlere. Panellere görün bakayım. Şöyle bir çevireyim bakın. Evet panellere görüyor musunuz? Evet gördüğünüz gibi paneller böyle. Aynen böyle. Şöyle gördüğünüz kocaman bir panelin içinde. Evet şöyle bakayım. Kimmiş? Kim göndermiş yine birine? Şöyle bir bakalım. Murat Adaşım. Evet Murat Adaşım katılmış. Yok. Ben olabilirim yani. İstek var mı? WhatsApp var mı? Şöyle evet bir tane daha gelmiş. Selamlar demiş. Selamlar Murat abi demiş. TikTok'ta devam ederken yayınız da arkadaşlar da seni de izliyor söyleyince. Valla maşallah TikTok'ta da güzel bir DJ olduk yani gerçekten yani. Yani DJ olmaya yaklaşık şöyle 2 aydır mı yapıyorum? Ben de doğru yani 2 aydır yapıyorum TikTok'ta yayınımızı. Şu an bakayım kim göndermiş? İsmini nerede yazmış? Yazmış. Ha, evet Başçayır'da yazmış. Neymiş? Meral arkadaşımız. Evet Meral arkadaşımıza teşekkürler. Sıradaki parçaya gelene Melek Yüzlüm'ü gönderirim o zaman. Gökhan Güney'den gelsin Melek Yüzlüm.

Evet, Meral karşımızda da teşekkürler derken sevgili dostlarımız bazen böyle kıçırıklar tutuyor ama biraz su içmem lazım ama yayını bırakmıyorum yani. Yayını bırakmam için yaklaşık yarım saatimiz var. Vallahi böyle gerçekten programımız devam ederken evet biraz evvel WhatsApp'tan gönderen Meral karşımıza teşekkürler derken Melek Yüzdüm diyerek gönderdiği paçayı kendine armağan ettik. Evet şöyle bir bakıyoruz. Sıradaki kimler gelmiş? Şöyle bir bakayım. İsimlerini göremeyiz. Bazen böyle arayan ne var? Evet beğeninizi bekliyoruz sevgili dostlarımız. Beğeni yok. Hiç beğeni göndermiyorsunuz yani. Şöyle bir bakıyoruz da TikTok'ta %50'ye izleme kralı çekmişik. Yani %50 izlenmeye kırmışız yani gerçekten böyle. Ne yapalım? O zaman benden söyle bir güzel bir parça Erkin Koray'dan gelsin rahmetli. Öyle bir geçer ki ne? Hayat öyle bir geçiyor ki ne? Geçmez olur mu yani gerçekten? Şöyle bir bakıyoruz. Çileli kadınlar. Vallahi gerçekten çileli kadınlar. Olur mu yani? Olmaz yani. Hayat böyle çekiyor ama. Hayatta yaşamak iyi. Öyle bir geçer ki de hayat geçmez. Gelsin bakayım. Gelsin o zaman.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, neşeli saatler devam ederken gerçekten böyle çocuklar tutuyor ama birazdan tüm programları parçadan sonra bir su içmeye gireyim o zaman sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir sesimizi kısalım mı? Öyle bir zaman geçer ki ne? Geçiyor ki ne geçiyor? Aa, şu an bir saatlerimize bir bakıyoruz ne? Saatimiz Avrupa saatiyle 6.30. Türkiye saatiyle 7.30. Öyle mi? Selamlar herkese selamlar diye yazmışlar. Biz de kendine hayırlı akşamlar dedikken. Hepinize hayırlı akşamlar. Vay vay vay, Tarkan'ın güzel bir albümü çıktı karşıma. Şöyle bir durdurayım o zaman. Şöyle bir durdurayım da Tarkan'ı biraz sonra çalalım o zaman. Evet, şöyle bir Karaferdi. Karaferdi'den bir parça Bursalı Leman. Bursalı Leman. Gerçekten böyle Bursalı Lemanlar var mı? Olmaz olur mu yani gerçekten? Ben şöyle bir sesimizi kısalım mı? Hıçık bıçıklı yapıyor ama ne yapalım? Bursalı Leman derken Kara Ferdi'den dinleyeceğiz. Gelsin bakalım o zaman. Gelsin.

0: neşeli saatler.
1: Evet, kara Ferdi'den geldi. Bursalı Leman'da bir güzel parçalardan bir tanesiydi. Sevgili dostlarımız, saatlerimize bakıyoruz. Son 18 dakikamız kalmışken. Evet, bir WhatsApp adresimizden bir istek gelmiş. Yılmaz, evet, Helmut'un kralı. Evet, Helmut'un bir tane kralından. Yılmaz arkadaşımızdan gelmiş. Ne yazmış şöyle bir bakıyoruz. Helmut'taki halkına, bütün Galatasaraylılara gelsin demiş. Vallahi Galatasaraylı deyince, ben de Galatasaraylıyım ama az buçuk Fenerbahçeliyim. Unutma, Fenerbahçeliyim. Olabilir. Bu olabilir. Ben Fenerliyim arkadaşlar. Ona göre. Evet, hangi parçasını istemiş? Bakalım bakayım. Keyfime baksın var diyor. Vallahi öyle mi? Hangi parçalardan mı? Hemen gelsin o zaman parçamız. Bekletmeyelim o zaman. Gelsin o zaman. Şöyle. Evet. Paneli indirelim mi? Ben biraz ışık olduğum zaman burada paneli göremiyorum. Sen göster misin? Evet. Helmut'un kralı Yılmaz Han beyefendiye geliyor. Güzel bir parça geliyor. Öyle parça geliyor. Gelsin bakayım. Gönder bakayım. Valla iki parça çaldığı için böyle şey oluyor yani, gerçekten hayat mı? Dur bakalım, şöyle bir kapatalım bakayım. Evet. Böyle dalgınlığa geliyoruz. Yanında dalgınlığa gelince de iki parça bir arada çalınca. Gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken evet, parça güzel parçaydı. Helmut'un Kralı'ndan bu parça özel yere ulaşmıştır inşallah. Evet, şöyle bir bakıyoruz sevgili dostlarımız, son 11 dakikamız kalmış diyorken Adem arkadaşımız teşekkürler katıldığı için, Hollanda şeyinden katılıyor, bence ona da teşekkürler derken, evet sıradaki parçamız Bülbüller Düğün Eylerde mi diyor, güzel bir yapay zeka bu, gerçekten yapay zekadan Kara Duvakla mı Yasin mi? Ses sayarımızı bir türlü düzeltemedik yani. Gelsin bakayım, şöyle bir bakalım parçamız.

0: neşeli saatler.
1: Neşeli saatler devam ederken sevgili dostlarımız, evet TikTok'taki arkadaşlarımıza bakıyoruz. Evet selamlar, merhaba merhaba, kimler var mı şu an katılan arkadaşlarımıza teşekkürler derken, evet izlenme oranımız %60'a çıkmış. Evet %60 olmuş gerçekten. İzlenenler var mı yani, gerçekten böyle parçalar var mı, olmaz mı olur mu yani? Evet son 6 dakikamız kalmış. Bir ikinci saatimizin, bir yayınımızın sonuna da geliyoruz. Evet şöyle bir parça daha çalayım. Gelsin bakayım. Yürü kulum yürü diyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, geldik programımızın sonuna. Hepinize hayırlı hayırlı pazarlar derken, yarınki Mevlüt Kandili'niz, evet yarın akşam Mevlüt Kandili'niz mübarek olsun derken, TikTok'ta arkadaşlarımızla buradan kucak dolu selamlar derken, onlar da yarınki Mevlüt Kandili'nizi kutlu mübarek olsun derken, haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın diyoruz, neşeli kalınız diyoruz. Bye bye diyoruz. Bye bye.